0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция غږ радио ده.
14: خصوصه ترکیه زاینه رادیو گایانه.
15: Etirşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gipleyer Türkiye'nin

0: TT Radyosu.
1: Ye Sadai Türkiye.
2: Anlavatkanala Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hongia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
4: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızca berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi

Selamun aleyküm, hürmetli radyo dinleyici aziz kardeşler, mağdurlarla. Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygur Çanlıtışı. Bugün 2026 yılı 30. Ağustos yekşembe. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetli radyo dinleyiciler, anlatışlarımızı her güne Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sahipsi www.dret.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık bir vasıtan yalaysla. Anlatışlarımızdan tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 6'dan 7 geçe. Ürümçü vakti etken saat 9'dan 13 boğan aralıkta kıskı dolgun, 41 metr 7240 kilogertüste sünni emra ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetli radyo dinleyiciler, anlatışımızdan bugünkü cedvilde haberle Yeni İran'ın tüncü çarkı Yıldızlar'dan yangırgan sada ve nakşı müzik katarlık programıyla bab olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bile bulunuyoruz. Bugünkü programlarımızda ben Kamil Can Kaşıkarı'yı riyasetçilik kılıyorum.

Hürmetli radio anlıkçılar, hem de haberli anlayışlar, bugünkü mühim haberlerimizden kısıkçı mezmurlar tümendikçe, Cumhuriyet Erdoğan, Türkiye'nin mukaddes görüşüden hiç kim vazgeçtiremeydi o dediğim. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan, 30. Ağustos zaferinin Türkiye'nin erken zamanlarının ezeli ve ebedi vatan işgalliğini kayıtlı bir kıtım ispatlıgallıkını bildirip, Türk milletinin mukaddes görüşüden vazgeçmeydiğallıkını etti. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan'ın 30. Ağustos Zafer Bayramı münasebeti bilen ilan kıygan uçuri Cumhuriyetlik Mehkemesi Uçur Alak İdarisi'nin ictimai alakı tortik hesabı denberlendi. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan, bugün başkomandallık meydan uğruşu edip tarih kayıt kılınan ve milli güreşin en mühim baskışını teşkil kıygan Uluğ Zafer'in 104. yıllıkının iftihar içi de tebrikli geldiğini bildirdi. Aziz milletinin Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın okşamağan devletlerinde yaşaydığan pukralarının 30. Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik edildi. Erdoğan, çetellerdeki vakalethanlarda bayram okşallıkını ve hayacanını ortaklaşkan mihmallahımı rahmetlerini yetküzüp, 30. Ağustos Zafer Bayramı 1000 yıldan beri biz erki yaşap kelevatkan zamanlarımızın ezeli ve ebedi vatanımız işkellikini kayıt yeni bir kıtım ispatıldı. Cumhuriyetimizin kuruluşuna elip bardığa yolunu açkan bu uluğ zafer, milletimizin asaretini katti kabul kılmaydıgallıkını bütkül dünyaya cakalaş bilen birge, coğrafyamızga kartılgan imperialistik korşavlarının paçaklanışı sebep oldu dediğin sözlerini işletti. Bundan 104 yıl burun her hıl çaresizliklerge karamay milletperverlik bilen gösterilgen gayret, cüret ve katliliknin bugün bu en güçlük ruhi ozuk menbeç geldikini bildirip, Türkiye şanlık tarihinden alınan ilham ve üzgü boğan şenç bilen energiyeden müdafiye sanayi tıkıca, ben teknikinin taşkı siyaset kıca her sahada yazgan muhabbiyet destalları arkalık, nişallarına karab şençlik kademle bile ilgirle batıdı. Başta rayonumuz bulup, dünyada uruşla, dokunuşla, krizisla ve siyasi inıksızlıkla köpüğü atkan bir devirde Türkiye prensiplik, iradelik ve insani kımmet karışlarını merkez kıygan teşebbüskar siyasetleri bilen aldın planga çıkmakta dedi. Cumhuriyet Erdoğan uçurdu yanımındak dedi. Şunu kuşallık bilen ifade kılışını halaymen ki bugün zulüm kimden gelişirdin katli nezar tosalgı buluşka zulümge uçurucu kim buluşudun katli nezer iki çıkışkı terişidigan bu yolda zürür bozu bedel tüleştin korkmadigan bir Türkiye ba. Üstümüzde kök ösmen örülmek içe, astımızda yer yerilmek içe Türkiye'ni ve Türk milletini mukaddes görüşüdün hiç kim vazgeçtiremeydi. Hürmetli radyonlukçılar, Türkiye Karadeniz'de parahotlarına kılınan hücum sebebinin Ukrayna Başelçisi'ni Taşkı İşler Ministerliği çakırttı. Türkiye hücumlarına narazılık bildirip Karadeniz'de can ve malına beyhaterlik edilen deniz katnışı beyhaterlik ve muhitinin kovduluş gerektiğini tekitledi. Ukrayna'nın Ankara'da turuşluk başelçisi Karadeniz'de iki Türk soğutu parahotu kartılgan hücumlardınken Taşkı İşler Ministerliği çakırtıldı. Taşkı İşler Ministerliği menbelerine bildirişçe Türk ticaretçiler tarafından başkurulduğun Lider Bordo Mavo namlık parahot 26. Ağustos günü Karadeniz'de Rusya'nın Toapse noktası ığızıda hücum uçurgan. Parahotunu söyleyip çıkış için etsi rayonga evetilgen Lider Kocatepe namlık parahotunu nişan kılıngan. Ve kaledinkin Ukrayna'nın Ankara'da duruşluk başelçisi Şembükün'e Taşkı İşler Ministerliği çakırtılıp Türkiye'nin hücumlağı boğun narazılığı yetküzüldü. Görüşte Türk mesulla Karadeniz'de can ve malının beyhaterliği bilen deniz katlışı beyhaterliği ve muhit

0: Anlamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Ürmetlik Radyonlukçı'la. İran, Sistan, Belutistan ülkesinde Amerika ve İsrail'e çetişik grupunu paylaşalgı çüşüdü. İran İnkılapi Muhafizetçil Armiyası mezgur grupunun bir azasının öldürülgenlikini 6 kişinin olsa kolga ilinganlıkını ilan kıldı. İran İnkılapi Muhafizetçil Armiyası Hafifizlik kuşlarının devletin Cenab-ı Şarkı'daki Sistan, Bülüçistan ülkesinde Amerika ve İsrail'e çetişlik abadep karalgan bir grupini paylaşalgı çüşüdü. Bu ceryanda bir kişinin öldürülgenlikini ve 6 kişinin kolga ilinganlıkını ilan kıldı. İran'ın Cenab-ı Şarkı'daki meşgulatlardan mesul bir kumandallık merkezi, İnkılap Muhafizetçiler Kurulu kısmı Kuddus Başştabı,

yaralanganlığını ilan kıldı. Gazze Seyyye Ministerliği şembi günü ilan kıygan bayanatı da ahır 48 saat içinde 9 Palestinlilikten hayatın ayrılışı bilen İsrailya'nın Gazze'yi karatkan ırkı kırgıncılık urşuda öldürülgenler sanının 73.449'a yetkenlikini bildirdi. Ministerlik gündelik istatistik dokulatı da doktor hanlığa 9 ceset bilen birge cesti yeni tepilgan bir Palestinlilikten meyip kilingenlikini ve bu ceryanda 18 kişinin yaralanganlığını bildirdi. Ministerlik Nait Kopsendi Palestinlilikten bina harablikleri astıda ve yolladı kağıllıkını ciddi kutkuzuş ve amvi müdafiye etkilerinden ulağı yitip baranmağıllıkını bildirdi. Palestinliklerinin kayıs şeraitlerde öldürülgenlikke ya yaralanganlığı dair tepsili malumat verilmedi. Ama İsrail armiyesi 2025 yılı 10. Oktyabr dönemiyen küçük gibi olan uruş doktuş gelişimde hılaplık gelişinde olmaştırmakta. Ministerlik, uruş doktuş küçük gibi olandan bu yan İsrailya'nın hılaplık gelişleri neticesi de ülgeler sahanının 1313 kişiye, yaralanganlar sahanının olsa 4361 kişiye yetkenlikini bildirdi. Ministerlik 2023 yılı 8. Oktyabr'dan bu yan İsrailya'nın Gazze'ye karşı ilip bağlan ırkı kırgınçılık urşuda öldürülgenler sanının 73.449 kişiye ve yaralanganlar sanına 174.472 kişiye yetkenlikine bu koşum çıkıldı. Köpüncüsü ayalla ve küçük balladın terkip tapkan kırgınçılıktan başka yana İsrailya Gazze'nin ammavi ul eslerlerinin tahminen 40%'ini veren kıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı rayonunu kaydeden korup çıkış için tahminen 70 milyar dolar çıkım kitli kıllıkını mülçerlemekte. Hürmetlik radyo anlıkçıda yukarıda haberle anıldığında.

TRT Uyghurçunun örmetlik klasmelleri, Bozkır'nın otursudaki Nogay çıdırda otunun tepti, söhbetin kuşallıkı rengarang rahle ve küyle bir yegecem buludu. Bu ya fakat bir yaşaş ordunlamaz. Aile, mihman dostluk, senet ve ürp adet cem boğan alaydı bir dünyadır. Dokulmalarda güzellik, sözlerdi medeniyet, küylerdi bolsa hayatının evazı eksitidu. Bugün İltizlad'ın Yanırgan Sadana namlıq programımızda Nogay Çıdır'nın bu rengarang dünyasına mehman bolunuz. Kinondakta dıktınla programımızda bolsun. Nogaylarının tarihini fakat bugünkü coğrafyalik çigra içidili bahalaş mümkün emez. Nogay kimliki esirler boyunca Yevroasiya bozkırlarının kent dünyası da Altın Orda, kinki mezgili Deşti Kıpçak ülkesi, Kırım, Şimali Kavkazya ve İdil etrafı da şekillengen. Nogay ismi bolup mu Altın Orda'dan keyin inaklaşıp Nogay Ordusu dep bilingen siyasi ve ictimai teşkil işini güç tapkan. Ama bu tarihin asası ranları fakat siyasi ve kaller edilemez. Kündülük hayatımı görülüdü. Çedirden destekhankıcı, aile münasebetlerden mehman dostlukçı, kol senetlerden ağzaki bayallağıç sözülgan bu hayat, Nogay cemiyetinin üzgü has kimlikini berpakıyan. Köçmen ve yerim köçmen yaşaş usulü Nogaylarının boyum ve senet karşınımı şekillendirgen. İşletilgen her bir boyumunun iktidarlık, çidimlik ve kötürüp yürüşkü kolaylık buluşu intayin moyun buluşulan birge çidirla, gilemle, kigizle, kimkiçekle ve acıplukları özne ötü diyene güzellik kımmeti gümü boğan. Ranla geometriyelik şekille ve tebiyette olan bizekle kündülük işletilgan boyumlarını adetteki nişallah buluştan çıkarıp medeniyet bayanı gaydugan. Bu karaçta güzellik, kündülük hayatta izlediğen bir terkip emez. Hayatın tebi bir parçası gaylangan. Bu hayatın evaz dünyası olsa bora aldın korundu bulup

Türkiye Avazı Radyosu tünü günkü kokşaşla bugün mü silahbeden birge. Hürmetlik radyoyu anlıkçılar. Bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlardı. Boğuçı hemminlığa hemmidi salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصومه ترکیه زاینه رادیو گایانه.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gipleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radyo Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
0: İt Türkiye hangiye radyo ya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турчки чешен, Банко Дентај.

gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek bir gün.

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
12: It Turkiye Hangya Radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
13: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.
1: A TRT, Rádio Voz da Turquia, está consigo a todas as horas e em todos os lugares do mundo.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye.
1: Anlatınla Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
5: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
11: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.